Assalamu alaykum, hürmetlik radyo anlatıcılar. Anlavatkanlar, Türkiye Avaz Radyosu'nun Uygurca anlatıcı. Bugün 2026 yılı 19. yıl Yekşembe. Hazır, Ankara vakti saat 1, Ürümçi vakti saat 4. Hürmetlik radyo anlatıcılar, anlatıcılarımızın her günü Ankara vakti düştüğünkin 1'den 2 gece, Ürümçi vakti düştüğünkin 4'den 5 gece bulgan aralıkta Türk Saat 3'a, Türk Saat 4 asmini hemraları ve radyomuzun internet sahipleri www.tretuygurca.com, www.tretuygurca.com veya ki www.tret.net.tr Uygur adresleri de bir vasıta anlayabilirsiniz. Anlatışlarımız her günü Ankara vakti etigen saat 6'dan 7 gece, Ürümçi vakti etigen saat 9'dan 10'a geç bulgan aralıkta kısa dolgun 7240 kilovoltsa suni hamra ve internet arkalık anlagalı bulur. Bugünkü anlatışımızda haberler, yıldızlardan yanılgan sada, radyomuz için tayarlanan mahsus programı ve müzik tamaşa dünyası katarlık programlarımız var bulup, aldığımız gibi bir saat boyunca sizler bilen bir gibi olmasın.

0: Bunlar Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı.
1: Avrupa İttifakı bilen Paris Koltuğu Hemkarlık Kengişi Hormuz Boğazı'na kartılığan kanunsuz ilgili hukuk taleplerini ret kıldı. Avrupa İttifakı bilen Paris Koltuğu Hemkarlık Kengişi koşma bayanat ilan kılıp, hiç kandak devletinin stratejik ehmet ege Hormuz Boğazı'dan ötüşüne çekilmeydi kalıqını tähkledi ve İran'ı soda parakotlarına kılvatkan hücumlarını toxtışka çakırdı. Avrupa İttifakı bilen Paris Koltuğu Hemkarlık Kengişi, Hormuz Boğazı üstünden ilgili hukuk yürgüzüş, ya ki kontrol kılışka uğrungan her kandak devletinin kanunsuz talepini ret kılıdığalıklarını, şunakla bu stratejik deniz yoludan ötürüğen halkaralık parakotlarga ruhsatname beriş, ya ki her kılışka karşı turdığalıklarını bildirdi. Bir yosudilda ötküzülgen rayon xavfsizliki ve hemkarlıkı yukarı derecelikler münbiridin ken ilan kılıngan koşma bayanatta iki taraf, devletler arasındaki her kandak iki taraflı kilişim, tüşünüş hasılı kiliş ya ki esletme kilişimleri, halkaralık boğuzun ötüş hukukunu kanunsuz ret kılanmaydı ya ki çekilmeydi dep görsüldü. Bayanatta halkaralık boğuzlarının ötüş hukukunun halkara kanun boyunca barlık devletler için kapalet gege kılınğalıqını hem de hiç kandak devletten kontrolüqüğü ya ki ruhsatıge bekinip kalmaydıqalıqı təkidlendi. Mezkur Munberge, Avrupa İttifakı'nın taşkı münasebetler ve xefsizlik siyasi Ali Vekili Kacalla Kallas ve Behreyn Taşkı İşleri Veziri Abdülatif bin Raşid El Zayani birlikte riyasetçilik kıldı. Avrupa İttifakı bilen Paris Koltuğu Hemkarlık Kengişi Hormuz Boğazı'nın ötüşüne özü çek alğan paraxot katnışı erkelekenen, BRT Deniz Kanuni Ehtinamesi de eksettirilgen halkara kanunlar boyunca kapalet gegekelikini kaydı təkildi. Bayanatta barlıq devletlerden paraxotları bu hukuktan behriman boludu. Hiç kandak devlet onlarına toxtıp koyulmaydı, toskulluq kılalmaydı, ya ki onlarga her kandak şart koyulmaydı deyildi. Avrupa İttifakı bilen Paris Koltuğu Hemkarlık Kengişi yine İran'ın Boğaz'ın ötürgen soda parakotlarına ve rayondaki bir kısım devletlerinin ilgili hukuk tevellikliği kılgan hücumlarını en katkı şekilde eyipledi. İki taraf bu hücumlar pukralar ve denizcilerden hayatını xeterge ittirdi. Halkara kanunlarına ve BDT Xavfsizlik Kengişi'nin 2817 numaralı kararına hılaplı kıldı. Bununla hiç kandak bahane körüşüge bulmaydı, dedi. İki taraf bayanatta İran'ı derhal ve şerhsiz halde barlık ucumlarını hem de deniz katnışı arılışı bilişine toktuşka. Şundakla Hormuz Boğazı'nı hiç kandak şerhsiz, haksız ya ki münazimet haksız uçuk tutuşka çağırdı. Bayanatta bir devletin xavfsizlikke kılınan her kandak ucum, mezkur mühim deniz yolundan bir xeterlikke tayındıgan barlık taraflarının ortak endişesidir deyildi. İki taraf bayanatta özünü tutuvuruşka çakırı kılıp, Boğuz'daki kemi katnışı erkeliklerinin kapalı ilgi kılış için söhbet ve diplomatiyaya sadık kalıdıklarını kaydı təkidledi.

0: tügünede bir insanın emgekini, her bir nusxusu da ötmüşünün izlerini ve ortak eslemesini toşuşuna davamlaştırmaqtı. Hem de bir dakika toxtap oylap bakaylı. Üstüde oturgan, mangan ya ki pekat bizek süpüdü körgen bu gilemlerimiz əsildə kaysi hikayelerini pişirilmaqtı. Kaysi dala şamalı olanın tügüllerine sınıp ketken. Kaysi ayalının kolu, kaysi balının külküsü, kaysi köçüşünün hargılığı olanın şiki üşürünün. Cevap belkim tulum addidir. Gilem Türk dünyasının yergi selingan əslemesidir. Biz eni şu əslemenin üstüde yaşayışına davamlaştırmaqtımız. TRT Uyghurçanın hürmetli ihlasmenleri, Yıldızlardan yağırgan sada namlıq programımızın bugünkü sanıda Yiplanın arası uyuşurunğun vaqtının izini qoğuluduq. Keyinki bölümde yana başka bir medeniyet amilimizin izini birlikte sürgüce aman boğaysile. Xeyir xoş.
1: Yıldızlardan yağırgan sada.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

Assalamu alaikum, hürmetli kralım Mahsus Zeyip Hanım'la programımızdan bu haftalık sana da Abişik G. Bayan'ın TRT World kanalı için değerli İran sürükülüşü Şimali Atlantik Ahdi Teşkilatı NATO'nun Cenubi kanadını ittifak stratejisinin merkezi gelip gelmekte serlevelik makalesini sizler bilen ortaklaşımız. Kınavnakta diktinler sahibimizi bolsun. Yılların bu yan NATO'nun ısrarı geldi.

yotkan murabiya sanatı ve teknolojik iktidarlarının onun ittifak içindeki ordunu özgürtüvatkalıkını oturu koyup, Tehama Küçlük Türkiye, Tehama Küçlük ittifak digerlik doğru dedi. Onun karşıya Türkiye amdi fakat stratejik coğrafyalık ordunun belirli emez. Belki Barganseri yerlik murabiya teknikleri, suni akıl ve yanık yaratış arkalık mı tövbe koşuyotkan bulup, bulanın hemmesi NATO'nun uzun müddetlik özgürüşüde merkezi rol oynaydıken. NATO'nun stratejik ramkisi içindeki rayonluk diplomatiya. Mutaxassislar umumiy jihatdan yaqin sharqning NATO'nun stratejik tafakkurida texmo markaziy o'rin olganligi to'g'risida fikrdosh bo'lib, ittifoqning pozitsiyasining faqatla kengaytirilgan harbiy mavjudligi tayinlashning o'rniga kollektiv murabbiyani rayonluk diplomatiya bilan birlashtirishi kerakligini o'tirib qo'ydi. NATO'nun janubiy qanotidagi eng chong harbiy kuch bo'lgan Turkiyaning rayonlik ta'sirini ittifoqning taxmin keng strategik mavjudligidan ayirib qaraganlar bo'lmaydi. Anqaraning NATO ittifoqdoshlari va rayonlik qurolchilari bilan bir vaqtda munosabat o'rnatish iqtidori muqimsizlikning Ukrainadan Paris qo'ltiqgacha suzilishiga ergashib, ittifoqning eng muhim strategik bayroqlaridan biriga aylandi. Ankara'ya yerleşen İran Tatbikat Merkezi Müdürü Serhan Afacan, Türkiye'nin devamlı türde rayonluk iktidarçılık prensibini kullanıp gelgelikini, yani rayondaki devletlerinin rayon karakterli krizlerini hal kılışta başlangıçlık rol oynadığı göz kararlarını yakalakalıkını etti. O, TRT Ork'a bayanat verip, Türkiye rayonluk iktidarçılıkka intayin ehemmiyet veriyor, dedi. O, Türkiye'nin seleştirme üstünlüğünün NATO'nun kollektif bihterlik rolünü sicil diplomatik münasebetler bilen turuklaşı da ihbarın vatkalıqını tılgı aldı. Ankara'nın hem İran hem Garip paytaxtları bilen söhbetini davamlaştırış bilen birge NATO işçide mustahkem urun alalışı, onu rayon karakterlik ciddiçiliknin dehme eşip gidişinin adı eleştiri da mühim bir söhbetlaşka aylandırmakta. Şunun bilen bir vaqtda Afacan İran'ın Türkiye'ye yanıla NATO azalıqı közeyindeki bilen karaydıqallıqını kayıt kılıp, ulanın iki taraflık münasebetlerimiz var. Lekin günün ahirde siz bir NATO ittifakdaşıya daydıqallıqını, hulasılıgende Ankara'nın rayonluk tesirinin ittifakdan bekhterlik kurulması içindeki roldan ayrılmaydıqallıqını takdir edip,

Hörmetlik radyo yuvanlı koçalar. Bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotalada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanlar.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Сари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه غ رادیو دا.
14: خصوم ترکیه ای زاین رادیو گایان.
15: Petrşiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит Голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
1: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
17: Anlavatkınına Türkiye Ovası Radyosu.
7: Edo İfonitis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
4: Gider Radyo Cumhuriyet Türkiye.
2: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este es Radyo Voz de Türkiye.
14: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
12: Zboru wa glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovoz Radyo.
13: It Türkiye Hangya Radyo ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Şugun 2026-njy ýylyň 20-nji iýuly duşenbi. Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam, gaderli dinleyijiler. TRT Türkiýanyň Ses Radiosynyň türkmen diline goýy berilşiniň nowbatdaky sanyna başlaýarys. Goýy berilşimiz 16 metr, 17730 kHz ýygylyklardan gysga tolkundan gün eferden diqqatyňyzy hödürleýäris. Gün eferden berilýän goýy berilşimiz Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7:30-çenni, Çanak anten arkalı Türk saat 3A'dan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan qaytadan dinləp bilersiniz. Qadırlı dinleyiciler qoy verilişimizin bugün kısanını Kipr Parahatçılık gününe bağışlanan yürüyte gepleşiğimizi ve Türk dünyasının sahna sunuğu dağıtlı heptelik tapqırlayın gepleşiğimizi dinləp bilersiniz. Qoy verilişin bugün kısanını tayarlan ve alıp bariyan Nur Cemal Seyid ve teknik işgərimiz Recep Özdem.

Qadarlı dinleyiciler, ünü bilen xabarların qeytqa çömaz munneştiriyariz. Daşarı İşler Ministeri Hakan Fidan, İran ile Amerika ılalaşıqı devam ettirmeli dedi. İran'ın ınqılap qoyruqçuları qoşunu İordaniyada Amerikanın Birleşen Ştatlarına deyişli uçurları hücum quranlıqlarını ünü sürdü ve o

Hormuz boğazının hoplu bulmağına qaliyanlığını duydurdu. Trump, Amerikanın Birleşen Ştatlarının İran'a qurayan hücumlarının 9-cu gecesini xas ulu görümlü hücumların qurulacaqdığını aytdı. Argentinanı 1-0 xasabına yengen İspanya FIFA 2026 Dünya Kubuğunun eyesi oldu. Qadarlı dinleyiciler, indi bolsa şu beylik xabarların doğru görünüşünü eşitdirýäris. Daşary işler ministri Hakan Fidan, Amerikanın Birleşen Ştatlar bilen İran'ın arasında kazanılan alalaşygyň dowam etdirilmegi üçin çağırış etdi. Daşary işler ministri Hakan Fidan, Katara uran saparının çäginde Katarın tele yayılımına beyannama verdi. Katar bilen Türkiýanyň taryhy we güýçli gatnaşyklary eýetigini ünsi çeken Hakan Fidan, iki ýurdun arasyndaky strategik hyzmatdaşlygyň Katarın merhum emiri Şeyh Hamed bin Halif Al-Sani döwrüne başlanagyny atlatdy. Hakan Fidan, Türkiýe bilen Katar şu günkü günde Livandan Owganystana, Owganystandan Sudana, Sudandan Gaza, Palestin we İran meselesine çenli bir näçe meselede ýakynyň hyzmatdaşlygy diýerdi idi. Minister Fidan aýla sewitini Katarın başda durmagyna Saud Arabistanynyň Birleşen Arap Emirliklerinin Kuveýtiň we Omanyň soňky bir näçe ýylda uly öňe düşlige denligine ünsi çekdi. Hakan Fidan 28-nji fevraldan beri dowam edýän Amerika-Eýran söwüşiniň sewit ýurtlarynyň ykdysadyýetine ýaramaz täsirini ýetirýänligini, bu söwüşiň dowam etmeginiň sewitde has uly kynçylyklara sebäp bolup biljekdigini atlatdy. Daşary işler ministri Hakan Fidan İran bilen Amerikanyň alalaşygyny dowam etdirmegini isleýäris. Pakistanyň töwerläçilik etmegine, Katarın we Türkiýanyň gollaw bermegine alalaşyk tesbirnamasy taýýarlandy. Hüjümleriň gaýtadan başlamagy sebäpli dartgynlyk mewjud. Emma biz alalaşygyň dowam etdirilmegine goldaw berýäris diýdi. Minister Fidan Katara uran saparynyň çägirine geçirin gepleşiklerini bu meseleniň seljerlendigini atlatdy. İranın inqilab goruqçuları qoşunu Iordaniyada Amerikanın Birleşen Ştatlarına deyişli uçurları hücum uranlıklarını öňe sürdü ve Ormuz boğudunun xoplu bolmağına qalyanlığını duydurdu. İranın inqilab goruqçuları qoşunu Iordaniyada Akaba hova mendilini Amerikanın Birleşen Ştatlarına deyişli uçurları balistik raketa hücumunu uranlıklarını mälim etdi. Mesele hakkında berilen beyannamada Iordaniýanyň Akaba hova mendilini Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna deýişli J-17 ýük uçurlary bilen P-8 kysymly uçurlaryň nişana alynanlygy we uçurlary uly zeper ýetirilendigini aýtdy. İran İslam Respublikasynyň radio telewizion ýugrumasynyň beren habaryny İran İslam Respublikasynyň inqilap goruwçylary goşunyň mundan başga da muwakkak Salty al-Azraq hova bazasyny Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna deýişli 20 angaryň hatardan çykarylanlygy aýtylýardy. Trump, Amerikanın Birleşen Ştatlarının İran'a kurayan hücumlarının 9-cu gecesini has ulu görümlü hücumların kurulacaktığını aytdı. İran'a kurulan hücumlarda yoğulun Amerikalı eskerleri hatıralan Amerikanın Birleşen Ştatlarının Prezidenti Donald Trump has ulu hücumların kurulacaktığını aytdı. Dünya Kubuğunun final duşuğundan son mitbuğutu beyanname veren Prezident Trump, Amerikanın Birleşen Ştatlarının şu gece Amerikalı eskerlerin hormatını İran'a hücum edenliğine aytdı. Beylik taraptan Amerikanın Birleşen Ştatlarının merkezi güçler terkerdeligi yekşenme günü İran'a karşı 9-cı harbi operasyonun başlandığını haber verdi. Israýly gelmişekler basyp alyşlyk atynnaky gün watar şeýerde bir owa guran hüjümini iki palestinini öldürdi. Palestin resmileriň berýän maglumatyna görä Israýly gelmişekler ýekşenbi gejesi basyp alyşlyk atynnaky gün watar şeýerini Ramallah şäheriniň Deir az-Jirir owasyna guran hüjümini iki palestinini öldürdi, bir adamy yaralady. Palestinin Sağlığı Goruş Ministerliğinden berilen beyannamada İsrail'i gelmişeklerin oda açmağı sebeple 53 yaşındaki Avda Abdulrahim Avda Farahna bilen 26 yaşındaki Ahmet Adel Rashid Abu Muk aradan çıktı. Resmi görkezicilere göre İsrail'in harbi koşunu bilen gelmişekler 2023 yılın oktyabr ayına Gaza karşı başladılan genosid söwüşünden beri basyp alyşlyk atynnaky gün watar şeýerde
Азыннан 1181 палестинин

Кипр парахатчылык операциясына багышланган юрите кеплешек. Кадырлы деңлейчилер, Кипр инглистерин хакимият астырына махалы ики жемиетли ики динни курулушу ийеди. 1931 жылдан башлап Британиядан карашсызлыгын алмагы тыйнашын греклер Адани Греция билен бирлештирмек иследи. Halkara şertnamalarda da adada himayetkar yurt hükmünü yer alayan Türkiye 1974 yılda adadaki Türklere karşı kurulun hücumların önünü almak için ada harbi operasyon kurdu. Adanın yarısını oluyu Türkiye'nin yaralı güçleri tarafından halat edildi. Şol günün yarı devam edilen parahatçılık dövrüne kadam atıldı. İki cemiyetli adanın iki tarafın birleşmek varadaki tağallalar devam ediyar. Kipr parahatçılık hareketi şol sebepli hopsuzluğu ve barlığı kepil astına alınan Kiprli Türkleri kollu vermeye devam ederiz.

Salam, hormatly radio dinlejileri. Gepleşimden soňky kytanyna tidi ören aýra temir şahsyýet bilen tanystyrmak isteýäris. Adi diňe öz ýurdunda däl, eýtem daşary ýurtlarda hem giňden tanalýan Gyrgyz teatr we kino sunuwatyny uly goşan beýik ustad Sabira Kümüşaliýew barada gurrun ederiz. Teatr sahnasynda janlandyran ýatdan çykaryp bolmajak keşberlen halkyň söýgüsini, hormatyny we öwgüsini gazanan bu beýik aktrisa Gürküdün çuňur mehir şepagat bilen gyrgyz halkynyň kalbynda Umay ene, ýagny mukaddes ene ýokmyna ornaldy. Gelinginde bolsa halkynyň söýgüsine ýe bolan beýik sunat işgärlen hemmämiz bilelikde hat ýakyndan tanış bolaly. Sabira Kümüşaliýewa 1917 ýylyň 19 martynda Çüý tebitiniň tökeldöş obasynda Yönükay Dayhan maskalatına dünya yenni. Ol doğulup ösen toprağına hemişe çoğur mehkir ve qonçulan bağlıqalli. Geljeň beýik aktrisasy mektep yıllarına son Frunze Molimçilik Teknikumuna bilim alıp, durmuşa Yönükayji başlangıç sınıp molim ökmününe qadammasdy. Emma Iqbalnaqy haqiqi beýik sahna onu entek 14 ýaşındaka öz jadyly dünýäsine çekip bildi. 1934-nji ýylda

Асабира инне кыргыз драма театрынын түзүмүндө. Ол бу улут ожокто илкил килер деңе көпчүлүктөн тахтыларда фигуранык hükmüne çıkış ediyordu. Kaptarla durup hayranlık bilen tomoşa ediyen tahtlarının cadil dünyasına uygunlaşmağa tinansiyardı. Emma tiyatra ve aktrisa bolmağa şeyle bir hüvüsü bardı olin, tayarlık vaktinde beylike aktörleri ünsülen dinleyerdi. Özü duyman baş rolların ehli sözlerini ya tutuyordu. Ene bu sessiz hayran kalmak ve gidlin ya tutmaklık ona durmuşunun ingülü ögülşük nokudunu getirdi. Günlerin birine Kasımali Can Töşev'in Qara Çaş draması taqdimler çıxarılacak mahali baş rolü oynamalı aktrisa duydansız kesildi. Oyunu yatırmak olsa asla mümkünlerli. Ya Sabira ulu batılık korkadıp önü saylanı ve bu rolü yattan bilyanını aytti. Hiç hili tiyatr bilimi bolmanını qaramazdan korkudun ilkinci çıkışı tomoşaçıları hayran qalırdı. Metbuğut ol varada övgülü sözler yazdı ve bu tiyatrın başlangıç ile Tunğut eliminde Sabira Kümüşaliyeva'nın rivayeti başladı. Tunğut Ocu'nun aslında ol tutuş ömrünün doğamına yattan çıkmacak 120'den uğrak canlı ve öz orası keşberi canlanırdı. Yetmiş yıllap sahnede olan Sabira Kümüşaliyeva Edil Stanislavski'nin kiçi rol yoktur, kiçi aktör vardır diyen sözünün durmuştaki beyanı yalli. Büyük rejissörlerin kem alalaşmanı göre ol kıyısı ve ikinci dereceli rolların en büyük ustaddı. Dövürdüşü halk artisti Mukambet Toktobayev onun bu dengsiz taysi zekiyini şu tüyücü yahtlama bilen gurur veriyor. Oyunların birine ol dünge bir gedek sahna girip çıkken yönü köyce bir karra ayalın rolünü oynamalı. Sabira Ece senaryoda hiç kili yazılmadığına karamazdan sahna giren badına ayak kaplarını çıkarıp divanın aşağına kıstırdı ve törde oturdu. Sonra olsa ulu ahın ala bilen başındaki yağlıklarını ayırmaya başladı olin onun aşağından 10 tane yağlık çıktı. Tomoşaçılar gülküden yıkılır. Kizik bir rolün adamın kelletine de gelmecek inşe terler bilen neneğse ulu kahraman dörüdüp bolcak dona hem Mehmet hayran kalptık. İne ol, in kiçi rollarda da şeyle ulu can merip bilyen hakiki ustad dekinli. Ustad aktrisanın kino geçmişine teri salanmızda olsa ekranlardaki acayip iyileri ve canlandıran çungur kahramanları dizisine ünsünü özüne çeker. Onun canlandıran kahramanlarının arasına dramatik değişme, oyun ve atretçatiliyeli birbirinin tapaltı keşberi vardı. Ol kırgız kino tarihinin en unutulmaz eserlerine oynadı. Onun kino yoluna yahtı kalın esası filmleri ve rolleri şulardı. Çingiz Aytmatov'un Ölmez Yetmez eserinden tayarlanan Cemile filmindeki şol meşhur kıyıbatçı ayalın rolü. Tölümüş Okaif'un Oda İgil, yani Urkaya filmindeki Urkaya'nın ecetinin keşbi. Bolot Şamşiyev'un rejissörlük eden Ak Kame filmindeki şol kıcacak oğlancının enesi Keres rolü. Yende Şamşiyev'in adamların aratına filmindeki Saykal Keşbi ve bulardan başka da Kırgız kinotunun altın karnatına bar olan Bakay'ın Örü Meydani, Kızıl Alma ve Liftli Üyün Baskançakları yali köp tane saylama çeper filmlerde oynadı. Onun bir gedek tomoşa eden adında ören tesin, tesir kaldıran trolleri, şun hem şol belend avrenine korap saklap geliyar. Aktrisanın keşf yürütmekteki ustalığı hakikatten hem ayetinin ulu hormata münasiptir. Misal için Ode Egil filminin tayarlık işlerine loğlap yanan üyün içinden üç çağını halat ediyen şol meşhur sahnası var. Bu sahnanın düşürülmeği için ol hakikatten hem yan üyün içine girmeli bolptu. Rejissörün uyan bu sahnanı dine bir gedekte düşürmeli. Üyü ikinci gedek yakıp bilmeriz. Nem olsa da elinizden geleni edin diymeğine son, Sabira apa ulu tövüklülüğü boyuna alıptır. İki çağını eteğinden tutturup, alavun içinden alıp çıkıptır. Sahna düşürülen son, öy ulu ses filan yumurluptır. Ustad aktrisi ölümden ayıptır.
Ak gäme filmi düşürilen mahaly bolsa, Sabina apanyň aglamaly bir sahna.

ýaňy bolupdyr. Men şeýle sahna taýýarlyk görmezden oýnap bilmärin diýen Sabira apa rejissor gatyranypdyr. Bu ýagdaýa gaty gynanan we gowuna alan Sabira apa gaharlan ýerinden turup uzaklaşyp barýarka duýdansyz ýerine ylgap gelip kamerany getiren aglaýaryn diýip gygyrapdyr. Ine şol pursat rejissora bolan gahar gadawy we öýkü kinesiýapy hakykatdan hem gözi ýaş döküp aglan şol durnukly pursatyny kamera ýazga alypdyr. Şeýlelikde jan telimden zähmet çeken Sabira Kümüşaliýewa Turgut'a goşun ajaýyp goşantlar üçin köp sany tiýliklere we bayraklara munasyp bolupdyr. Kırgızstanın halk artisti adını eyvulan ustad aktrisa, Kırgız Respublikasının kahramanı deyilip ıglan edildi ve devletin en yukarı siyilagı olan Ak Şumkar ordenle siyilagandırlı. Teatr ve kino dünyasındaki bu görünüklü üstünlükleri ona halkara Kurmancan, Datka ve Kutman ene bayraklarını hem getirdi. Hormat dinlejer, şuňky gepleşimizde Qyrgyz halkynyň ebedi umay enesi Sabira Kümüşaliýew bilen tanış bolduk. Qyrgyzstanyň ilkinji prezidenti Askar Akaýew oňa ýazan şol taryhy gutlaw hatynda şeýle diýip ýüzlenipdir. Sabira apa, siz Qyrgyzlar üçin umay enesiňiz. Sizden iň uly haýşym 100 ýaşyňyzy görmeňizdir. Geliň yubileýiňizi hemmemiz bilelikde belläp geçeliň. Ine bu sözlerden soň beýik sanat işgari halkyň diline we galybyna ebedi ýagdaýda umay ene hökmünde ýatdygaly. 91 ýyllyk ömrüni ummansyz miras tygdyran Sabira Kümüşaliýewany hormat we minnetdarlyk bilen hatyrlap geçýäris. Nowatdaky gepleşimizde duşmak umydy bilen hoş, sag bolun.

Kadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin ses radyosunun Türkmen dilindeki koyu verilişini dinleyersiniz. İnni koyu verilişimizin başına verilen haberlerin kısaca mazmununu yine de vurgadak dikkatinize yetiriyoruz. Dışarı İşleri Ministri Hakan Fidan, İran ile Amerika alalaşığı devam ettirmeli dedi. İran'ın inkılap koruyucuları koşunu İordanya'da Amerika'nın Birleşen Ştatlarına değişli uçurları hücum kuranlıklarını öne sürdü. Trump, Amerika'nın Birleşen Ştatlarının İran'a kurayan hücumlarının 9. gecesini has ulu görümlü hücumların kurulacaktığını aydı. Argentina'nın 1-0 hasabına yengen İspanya FIFA 2026 Dünya Kubuğunun üyesi oldu. Kadirli dinleyiciler, TRT Türkiye'nin ses radyosunun Türkmen dilindeki koyuverilişinin bugünkü sanını geçirip kutoryarız. Koyuverilişimiz 16 metre 17770 kHz yığılıklardan gıyız kutolukunun, Çanağın tenar kalı Türk saat 3 adın 11990 yığılıklardan, vertikal polarizasyadan, gün efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşan çak hoş, sağ olun.

Yemin mi ettin de derde geçti sözlerin. Bir sana böyle baktım, perişan gözlerin. Yaz

olacak bilmiyorum. Kalmadı bahaneler, direniyorum. Tanıyorsun beni, yardım istemiyorum. Öyle bir yere dokundu ki çözemiyorum.

emin mi ettin? Derdi geçti sözlerin. Biz sana böyle baktım, perişan gözlerin.